Bu sevgi sevinç yok, güçse getirdi. Neyimiz vardısa onu yitirdi. İller bir anda bire bitirdi. O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir söz biz daha eyledik. Yalanı düz söze dayar eyledik. Karanlık renge boya beyledik. O günde, o anda hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşam benim talimde hiç olmayaydı. O günde, o anda,

Dineğimiz var, bilmeyirdik biz. Gecen süpedek, güneyirik biz. Gelen gideni dinleyirik biz. O günden, o an.

Azerbaycan dili çok zengin dildir. Bugün 50 milyondan çok insan için Azerbaycan dili ana dilidir. Ancak temiz, saf, edebi Azerbaycan dilinin koruyucuları biziz. Müstakil Azerbaycan devleti.

0: Verilişin senaryo müellifi Sevda Ayazkızı, rejisör Ali Hüseynov, aparıcılar ise Hüseyin Ağa Aslanov, Aynure Kerenterova ve Mehmet Bağır İvasov.
1: Ana dili, tarixi yaddaş, kimlik, milli ruhdur.

biz Azerbaycan dilimizi korumalıyız. Ve Azerbaycan dilinin koruyucusu Azerbaycan devletidir. 50 milyon Azerbaycanlı yaşıyor dünyada. Ama ezeli, ebedi, edebi dili koruyan biziz. Ve çok istiyorum ki hariçte yaşayan Azerbaycanlılar da Azerbaycan dilini mükemmel bilsinler. Meşet seviyesinde yok, mükemmel bilsinler. Buna büyük ihtiyacı var. Bazı Azerbaycanlıların yaşadıkları ülkelerde Azerbaycan mektepleri yoktur. Bu büyük adaletsizliktir. Ve bu adaletsizliğe son koyulmalıdır.

Çama bondun. İyendi sen barzı düzü. Bana şunu çama bondun. Dun kandüle kandümüzü. Hemme şunu çama bondun. Çıbabaki galan üye. Gilebine galaseye. Bellebüre çan hübeye. Çeyni şunu çama bondun. Onu buttan başlı çaşın. Beçey ası eresni şun. Işlı tunu ha bu butun. Behişt bunu çama bondun. Va ıştı saya kalagay. Kavya vişe ıştı şay. Duvna vili poy bın çay. Rü kaşune çama bondun. Tığ pevendiş avasurun. Var da batı kavya nişon. Başlı vayu umakijun. Handa mahne çama bondun. Az zemin ki çama hese. Dasakune bama vese. Çaya külün. Hemiye dasi çavun cune çama bondun. Tuluşa mahul. Tuluşa mahul haxosa vatan. Işte ümrü kü ve sorun şıdan. Üjnen zindanin ve kasuntini. İşte davlati, işte heseni. Dılba çimanunun işte vanaşun. Kamay kuyan ruhun ay yola bişun. Ahusa buhçun mehbube bulun. Ayu hande dayun haruj bulbulun. İşte bastununan havza zımsuni. Bapuri beş hiçni baraydeni. İşte biyadun emi ve boğun. Hacire burzun varda işte tük. Ayu kukarda hama yolu rük. İşte cü uvun banay almusin. Moy mivi ki jun ba dünyo vesin. İşte kapşanın pürün davuli, da şuna püpü verdi bılbili. Zımsun umeda rangina batun. Batı resni de vitten sıbatun. Emeden işte çimenuna da mırduvun tükun kapşanuna da. Ava. Bana sipiye hunça çidaş. Çama bondun sada ava. Kavyun gatagav bahavu. Bavun sığı şoda ava. Okşu da ba pamba şala. Çağun beda pasagala. Mul lıştasa iştabala. Bazan jagu beda ava. Çiçe ava. Avan uve. Ba zemini haşi tove. Rus bu haşiş edo ave çay kürgüsüz şeda ave. Osman ada kali şavun. Pülek pülek beden avun. Iştı tonu be asuvun. Ben azize çide ave. Çeme mehluk zahmet keşe. Tasbe zemin haşi beşe. Ak rükarda alateşe. Boy avuni ede ave. Keyne çedeş periskulun. Rukardıdan bu mahulun. Tı umedeş ababulun. Başta mahul şeden ava. Dünyo. İnsan mute ve dünyo ku. Tülü ve cun varda dünyo. Cunun ijen tül kardı da. Yeka çiçon karda dünyo. Ve hazinun ovda tasta. Ansa asa bıya basta. Miyonuş sütte gami dasta. Gama dinyo, sarda dinyo. İnsan uve dinyo galbir. Dinyo depe insan zancir. Çey halga da bamun esir. Daşta gayda garda dinyo. Osman ba zemini yase. Asubun çey çeşe ase. Urzun dılda. Haşta vese çeme dünyo, darda dünyo. Lıskay cüni be garzuda, be çey şev, tars larzuda. Pencu şiş sur, ay garzuda, uhuy sede, barda dünyo. Ve vakt jede marda zangi, ihtiyar ni bekey vangi, bana kalid.

Naha bu bir henserini visare nuçe. Prezident. Kevkhaşa ku Bratiya Azerbaycan Tacikistan'ı bıdna ve rokeken nuh devlemen buya. Prezidente Respublika Azerbaycan İlham Aliyev Lıser ve Fata Aleksandr Şarovski nekrolog imza kriye. Vitse prezidente Yekemin Azerbaycan Mehriban Aliyeva Lıser ve Fata Hünermendi Gel Aleksandr Şarovski dı hesabın ve yen medyaya civaki de parve kırınakır. Ne naha daha bu fretti? Nehe İloni'de kevhaşa ki dostani u bıraktiye Azerbaycan Tacikistan'ı ki iradeye gelin ve yen bu kokin hefbarin oli çandi u diroki ve gredayne. Roj bu roj bu naveroke nu te hırtkırın u devlement kırın. Azertaç rad gihne ki ev raman dınameye pirozbahiye ya prezidente Azerbaycan İlham Aliyev de je prezidente Tacikistan'ı İmumeli Rahmon re bu boneye siu pencemin salvegera serfe buna devlete Tacikistan'ı. İstane cikirtiye. Begüman diyaloga çalek de asla heri bulunt da tekliyen bre kupek u hefkariye me ya nezik şert u mercin peşkettin u kurkırına van tekliyen dayaklinin. Prezidente Azerbaycan'ı tekez kır. Prezident Bavariya hue ani zaman ku tekliyen Azerbaycan Tacikistan'ı u hefkariye stratejika lıser bıngeha Bavari u pıştevaniye hevdu de bu hevildanin hevbeş lıser xeteke zor peşve bubun, u hurt bubun. Nehe İloni'de Prezidente Respublika Azerbaycan'ı İlham Aliyev, Lıser ve Fata Aleksandr Şarovski nekrolog imza kriye. Civaka çandi ya Azerbaycan'ı bu windakırına Aleksandr Şarovski re windahi eke grandit. Hünermendi gel rejissörü sereke ye şanoya drama ya Rusi ya akademika devleti ya Azerbaycan'ı buna ve Semed Vurgun Aleksandr Şarovski de temeni heftineh saliye huada koça davi kır. De nekrologi de beştariye Aleksandr Şarovski de hünere şanoyi ya Azerbaycan'ı uparastına nırhen multikulturali yen lıvelat Mede bu avaya ki bulund hatiye nırhandın. Rehma kuede lebe. Cihevi bühüştbe. Nehe İloni'de vice prezidente yetemin Azerbaycan'ı Mehriban Aliyeva Lıser ve Fata Hünermendi Gel Aleksandr Şarovski de hesabin hue yen medyaya civaki de parve kırınak kır. Azertaç parvekrinle peşkeş dike. Aleksandr Yakovlevic Şarovski. Cihete bühüştbe. Mamosteye mezin. Ve biz Nuçan, Evgihan da ve Şehla Gamir.

0: temlenmesine, öz tövbelerini verecekler ve bu prosesde Azerbaycan'ı layıkıyla temsil edecekler.
1: Milletvekili Ceyhun Memmedov.
2: Üstervane Neşe, Çalahın Dıza'nın Güncük'e Gibernama Meyahara Balkeş, Yekşi Güncük'e Zargottuna Meyah. Bir oji, Emeçin Peken Ninan, Juve Hazina Begeyinin Guhtarıya Varezdaran. Kat Temmin Rattıştak Hişt, Dukurt, Serhoş Bunu Temdariye Kharini Hevradı Kevne Akhaftini. Yekşi Yedin Tıpırsa, Lobra, Jütterra Kijan Kharin Khaşu Temdara. Yedin de beje. Bisari min yutta ki nadime mali dünyayı min raşi nirika pivazi xoştiru tendari tiştek tünne. Başı heval edin de pırsa. Kada tu beje. Letişi ki janfarini pırhazdiki. Hevali uy bi hirs bersiva uy dede. Ma malkara bu. Kada min ra tiştek işt bejim. Donis Simyelan. Yeki fakir hebuya. Yeki Şiva şaveji mali da tümne buya. Le tükese ki ev rafşavuyu nizan buya. Ev her dama ki çüye deru divanan, don simeyle xadaya uçuya. Le civat divanan, don simeylem xa bakışkiriye, u simeylem xa badaya. Roja ki disa simeyl dono, le divani simeylem xa badıda. Tüve damada geçeceği de keve hündür u bittengen ki gazi bavi xarratı beje. Bavo, bavo, pişikan doni simelan da xarın, qaparik nemaya. Hini zimane çiğni bübüm. Bir yara dardakir nakırdaki dedin. Beri dardakir ne juyu da pırsın. O kurdu, takaza taya davuye çiğe, beje en bittadinin. Kurt de beje. Berkümün dardakin az dıkazım hini zimane çini bebim. Saldı zana. Tükes liber palaki ciye dimeşin. U gevruş gekşi peşvan radı be utr rava. Avana par rava di gevruşka ravok dinherin. Gevruş mina gülla davet tüfünge ber be ciye dir rava. Yek ciyedin de pırsa. Bravo. Tükadı zani gerlo ev gevruş. Hektikin yaneji, çeylan dertinin. Havale u çavin xaliçi ayı bağlan digerine u bu kem bersiva havale u xadıda. Bura, avu saldı zana. Xadiye pırsı, dinagi hine. Ulu bu havale u xa ve digerine. Çava saldı zana. Bəli, saldı zana. Salakü, gerin be gavruş çeylat yine. De salakü, sar be gavruş kekant yine. Yek juan u yek jume. Ağa gazi hulami xadike. Lava, xali varavır. Azihineki ve lazım. Ev meşin geni u gezok nahilin mrov cavun xabıda serhevdü. Razi. Vara lisser min hem bavaşina bike. Hem jin nahile meş min aziz bikin. Ağa vedileze. U hulam desmali lisser vuy bavaşin dike. Bir meşeke gelle ki mezin timidi ulu sercavi ağa dattine. Kulam dike nage evci sercavi ağa dur nakeve. Kulam çık desvi dikevtine ev nattırsa ucarek edinti. Kulam duru kurdu fikri ev hedi desti xadede kela göğe şaşterba tapança xa jöber xa dertine. Fişek edide davi ve utuşi meşi dike. Meşa malmirat de lınav enye ağı vedinişe. U derziye uxa dert dixe ki de enye ağı da daçik yine. U xuyna uy bimeşe. Xulam cava uxa çapi digire uye rasti vedike rast nişani digire bil gürmen u hürmen şeş derber ra saril ağı geri geri dike. Xulam liber küştüne ağı uxa dike ve لب کشتنم میشه راجی کیفه ویده او رو ترمی آغه دنیه را اوت بیشه ده تشتنا بلو یک جمعه و یک جوان بلا پوره من وکی خواب بمینه میره که قره پوره و دوشه

Sen olasan Gülistan, sana her an can kurban. Sana min bir mehebbet sinemde tutmuş mekan. Namusunu hifzetmeye, bayrağını yükseltmeye cümle gençler müştaktır. Şanlı beden, şanlı beden, Azerbaycan, Azerbaycan.

Kaç değersen kaçaram, uç değersen uçaram. Köş desen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözüm

güse getirdi. Neyimiz vardısa onu yitirdi. İller bir anda bile bitirdi. O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir sözü biz davetledik. Yalanı düz söze dayar eyledik. Karanı ah renge boya beyledik. O günde, o anda hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşam benim talimde hiç olmayaydı.

zor bilmeyirik biz. Gece süpedek göynerik biz. Gelen gidenek.

düzsüze dayak eyledik. Karanlık renge boya beyledik. O günden

Bizim için tarihi amil var. Azerbaycançılık. Bizim milletimizin Azerbaycanlı kimin böyük tarihi. Böyük tarihi. Kadim tarihi. Bizim dilimiz Azerbaycan dilidir. Benim için Azerbaycan dili her şeyden azizdir. Milletin milliliğini saklayan onun dilidir.

sen gelesen, az üzgün aziz gece qonağım sen gelesen, eline ayna görmemele hadisen. Eline ayna görmemele hadisen, qadir bilen yanında bana dünyadan qiymətlisən, qadir bilen yanında günüm dünyadan.

0: Verilişin senaryo müellifi Sevda Ayazkızı, rejissör Ali Hüseynov, aparıcılar ise Hüseyin Ağa Aslanov, Aynur Kelenterova ve Mehmet Bağır Eyvazov.
1: Ana dili, tarixi yaddaş, kimlik.

Naha bu bir hel serni visare nuçe. Prezident. Kevkhaşa ku Bratiya Azerbaycan Tacikistan'ı bıdna ve rokeke nu devlemen buya. Prezidente Respublika Azerbaycan İlham Aliyev Lyser vefata Aleksandr Şarovski nekrolog imza kriye. Vitse prezidente yakamin Azerbaycan Mehriban Aliyeva Lyser vefata hünermende gel Aleksandr Şarovski di hesabin hüve yen medyaya civaki de parvekri nekır. Ne naha daha büfretti? Nehe İlonide kevhaşa ki dostani u bıraktiye Azerbaycan Tacikistan'ı ki iradeye gelinme yen bu koken hefbarin oli çandi u diroki ve gredayne. Roj bu roj bu naveroke nu te hırtkırın u devlement kırın. Azertaç rad gihne ki ev raman dınameya pirozbahiye ya prezidente Azerbaycan'ı İlham Aliyev de je prezidente Tacikistan'ı Emomali Rahmon re bu boneye siu pencemin salvegera serfabuna devlete Tacikistan'ı. İstane cikirtiye. Begüman diyaloga çalek de asta heri bulunt da tekliyen bre kupek u hefkariye me ya nezik şert u mercin peşkettin u kurt.

0: Azərbaycan ev Talleyrand. Radio Nauna TV Hest Pins.
1: Baku cerekedin dınavenda rojava gerduni ya avhevayı deye. Baku cerekedin ve hefteyi buya yek jınavnişanin gringin rojava gerduni ya avhevayı. Hefteye avhevayı ya Baku'ya ku deje hefte hatta yazdı ilone vere lıdar xistin platforma ke gringa ku teda tekoşina lıdıcı guherina avhevayı ne tane de asta pabendiyen navnetevayı u da huyaniyen siyasi de le de heman demede de asta çalakiyen konkret u çareseriyen rastin deje te nigaş kırın. Ev çalaki ki veki hefteye avhevaye ya çaremina saziye neteveyin yakbuyi yalı ser guherina avhevaye te lıdarxıstın. Lınavenda kongreye ya Bakuye te organize kırın. Taybetmendiye sereke ya hefteye avhevaye ya Bakuye evveki ev aliyen cürbecür dezgehin hükümeti münerin karsaziye ve berhiner zanyar civaka sivil u civanın lıser heman platformetine cemhev. Dve vari de çalaki ne tane jubo nigaşkırına pırskriyen gerduni yen tekildari guherina avhevayeye le de heman demede jubo avakırına mekanizmayen hefkariye jubo çareserkırına van pırskriyenji hizmet dike. De çerçevaya bernameye de varin veki finansmana avhevaye ve guasına enerjiye adapteyi dekarbonizasyona pşesaziye u peşkeftina domdar derdikavin peş. Ev bu yer jubo Bakuye xwedi gringiye ke taybete. Azerbaycan jikop pisnehe vır ve beştare rojava avhevaye ye u hefteye avhevaye ye Bakuye bikare veki berdevamiye ve xeti vere dittin. Cigre veziri karender ve ye Azerbaycan Yalçın Refiyev di hefteyvi nekede bu teve yere lıser gringiye bu yeri ahivi u got. Ev platform berdevamiye diplomasiya avhevaye ye Azerbaycan'ı nişandıda ki jipişti kopis nehe ve hatiye peşkıstın. Disa mevandariye Bakuye jibo diyaloga navnetevayı ya avhevayı nişandıda ki velat di pevajoyen gerduni yen avhevayı da pozisyona hua ya çalek u proaktiv di pareze. Di ve vari de hefteye avhevayı ya li Bakuye te li darxıstın peyameke gring dışine. Gonağa dina rojava gerduni ya avhevayı neteni desnişankırına pabendiyen nuye le di heman demede gonağa pekanina biryaren ku beri hattına pejrandine. Di ve pevajoye de Baku veki yek ji platformin gringin navnetevayi jibo diyalogi hefkariye u çalakiyen praktikiye tevdigere.